Solar sistemasyonun genel bir kosmik bir cüllerden işaret.